0: bir sana tutup ala tursa kandik ya ovaz koşulup. Ama ovaz ama açıksa koşulup a oturur kandik ya ama. Do. Do. Do. Do. Do. Ovaz orunu kaldı. Ovazla mı? Ma adakta ya? So maya tohtamda. Maşa tohtayık ya. So la şi. Aa ma do ha men taptım hem de orunda. Ha. Bu onu okşumam ya ağız gitar da.
1: Hmm. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma 也在酝酿自己的创作。 塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿利木自己写的。